0: aldım ayak kalbe.
1: Bu da soğuk.
0: Bugün tatlı Mekke mi ne?
2: 经过近4个小时的奔波，因没办法加油，巡驼之路暂缓。 好在家中的300只羊。
3: 就在眼前。几百年来。
2: 放牧几乎是雅通古兹村民唯一的生存方式。然而，自从20多年前当地人引进了安迪尔甜瓜种植之后，
3: 他们的生活发生了翻天覆地的变化，支撑这一切的是水。收购甜瓜的老板因洪水的到来比往年来晚了几天。
4: 15 kilo kilo mı
0: Bu toprağı böyle ki ben
5: Elan baban elan. Kuğunda bir temini tetisiniz. Her ilde bir şeyden kilip kuğunu atkan bu dostu ben.
0: Tamam ben açık kime bak onu. Tamam sağ çık bana.
5: Pişim ben.
2: 因地处大漠，光热时间长， 当地人将每年甜瓜种植的时间推迟到5月中旬， 成熟季控制在10月之后上市，这样不仅错过病虫害的多发季，而且也让安迪尔甜瓜避开其他甜瓜成熟季，价格自然上涨。今天，麦提库尔班的50亩地甜瓜迎来丰收。<笑><笑>
0: Güzelliğimi görüyor. Çok güzel. Bunu yakışık yapacaksınız. Keyiften koydun bir yılın size. Yiyin koyuyor sürekli.